0: Evet.
1: Biliyorum.
0: Elimle diziyorum. Eğer onun telefonu üzerinden gidiyor,